yanıyorsa söndürme, alev alsın öldürme. Kimi kimlere kırdırıyor hayat, bırak